Hey wagin, kapante ifele tutu len fetu fundu fabi yank junk lebe bu busiza. Hey wagin, kapante ifele tutu len fetu fundu fabi yank junk lebe bu busiza. Hey wagin, kapante ifele tutu len fetu fundu fabi yank junk lebe bu busiza. Hey wagin, kapante ifele tutu len fetu fundu fabi yank junk lebe bu busiza.